0: 定是跟那个张兰婷在一起。赶快去看看。
1: 那我这就去。哎，我有个主意。
0: 快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快